0: Adisa. Baba ona yoku falan yoba taksi. Ona tanış kız. Baba ne babostu.
1: Kutlar Lagos.
0: O adamı soramını 080-350-7144. Lagos'ta 080-350-7144. Tabi 080-5535-979. Lagos'ta 080-597-3579. Ebe Adolfo.